şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının nasıl bozulduğunu anlattı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş bugün MHP ve DEM Parti'yi, çarşambada AK Parti'yi ziyaret edecek. Öte yandan Kurtulmuş bugün saat 16'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İran'da karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'e İHA saldırıları düzenledi. Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek ifadesini kullandı. Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara köstebek operasyonu yapıldı. Kamu görevlileriyle çete üyelerinin WhatsApp mesajlaşmaları soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 28 kişi gözaltında. Bakan Gürlek'in talimatıyla 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Futbolda bahisle ilgili aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheliden 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şile Belediyesi Başkan Vekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel, Çağrı Heyeti Başkanlığı'na Murat Karayalçın'ı öneriyoruz, 40 gün içinde partimizi kongreye götürecek, dedi. ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Trump, Netanyahu, ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak, dedi. Meta platformunun yetkilileri Instagram'ın kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiaları nedeniyle Tennessee eyaletinde bugün hakim karşısına çıkıyor. İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin son 10 yıl içerisindeki 7. başbakanı oldu. Balkanlar üzerinden Türkiye'ye geldiği belirtilen dev çekirgeler paniğe neden oldu, ancak uzmanlar sosyal medyanın da etkisiyle durumun böyle anlaşıldığını, oysa bir istila olmadığını belirtiyor. Kanadalı bilim insanları tümör hücrelerini içeriden hedef alıp yok edebilen bakteriler geliştirdi. Bu çalışma kanser tedavisinde umut verici bir adım olarak görülüyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Aziz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Doğancan çok güzel eğleniyoruz ama bir şey daha söyleyeceğim. Yani özellikle burada fotoğraf ve işte düğün fotoğrafları çeken arkadaşlara. Hayatımızın en önemli günü. Ben şöyle bir şey yaşadım geçenlerde. Bayanın bir tanesi geliyor. Şimdi diyor ki mesela fotoğrafçı 1000 lira diyor halde. Diyor ki müşteri ya diyor 900 lira olmaz mı? O sırada bir tane telefon geliyor. Düğün salonundaki sandalyeler giydirilecek. Adam diyor ki telefonda bütün düğün salonundaki sandalyeleri giydirmek için 400 lira diyor. Hiç pazarlık yapmadan tamam hemen. Yani şu var bakın düğün salonunda sandalyeleri giydirsiniz. O an oradaki sandalye gelir. Sadece sandalyenin güzelliğini görür. Ama ömür boyunca son fotoğraflara bakacağız. Yani
2: ay çok etkilendim.
1: Ama bakın bir örnek daha verdim.
2: Ay elim ayağım titredi. Şu an çok utandım. Allah Allah. Hakikaten 900 lira olmaz mı Meli?
1: Olmaz.
2: Mecburen çekiyorsun ya o trafiği. Böyle bir ağlama isteği geliyor mu size de? Ben mesela geç kaldığım zaman bir yerlere koşuşturma içerisinde geçen günlerim içerisinde bazen böyle oturup ne bileyim bulunduğum arabanın içerisinde yeter artık ne olur yeter. Üstüme gelmedi. Böyle bir sinir boşalması olsun istiyor musunuz siz de? Utanmayın ağlayın ne olacak? Özellikle tek başına aracın içinde olanlar aman ağla gitsin be. İçine atma. Hasta olursun. Bir üniversite öğrencisi dinleyicim bir mesaj yolladı. Doğancan geçen gün derse gelen öğretmenimiz derste senden bahsetti. Ve seni dinlememizle alakalı bize birkaç öneride bulundu. Seninle alakalı çok mutlu oldum falan diye bir mesaj yollamış. Hangi üniversite olduğunu söylemeyeyim. Sonuç itibariyle müfredata henüz girmedim. Hocanın başı derde girmesin. Ama görün görün ders diye okutuluyorum.
0: Doğancanlı yayında.

Tarihler 21 Temmuz, günlerden Salı. Haftanın ikinci iş gününden hepinize selamlar, sevgiler. İş günü diyoruz da şu an tatilde beni dinleyenler de var. Yani radyo öyle bir şey ki beni her yerde yanınızda gezdirebiliyorsunuz. Nereye giderseniz gidin, böyle yurt dışı seyahatlerine gidip orada bile hala da onu anlamıyorum ama bu arada zaten gittiğiniz 3 gün 5 gün orada da açıp dinlemeyin de beni, yani ben ona gönül koymam. Tatile matile gittiğiniz zaman, yani sadece yurt dışı değil, yani memleket sınırları içinde de atıyorum bir deniz tatili yapmaya gittiniz. Kaş'a gittiniz, Datça'ya gittiniz, Bodrum'a gittiniz, hala daha incan buradan da dinliyorum. Ya dinleme ya. Boş ver, biraz tatil ne? Dinlenme. Biraz kafanızı da dinleyin. Ne gerek var? Diyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kabul buyurunuz efendim. Önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. Bu numaradan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız hızlıca yayında paylaşacağım. WhatsApp hattımızın numarası 0531 785 90 80. Birazdan da günün yayın konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla karşılıklı hasbihal halimize başlıyor ve hepinizi deli ha, deli deli ha, vallahi iyi değil.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Merhaba, merhabanın kelime manası Farsça mıydı? Nereden geliyordu bilmiyorum da şey olarak hani ifade ettiği anlam. Şimdi birçok kelime var kullandığımız ve bunun neye tekabül ettiğini bilerek içsel bir yerden söylüyoruz ve çok yer etmiş. Mesela merhaba bizim için nedir? Bir karşılama kelimesi değil mi? Merhaba, yani hiç tanışmadığın ya da tanıdığın birine merhaba dersin, bir hani giriş cümlesinin başındadır o merhaba. Aslında manası benden sana zarar gelmez demekmiş ama her merhaba diyene de bu noktada inanmamak galiba en sağlıklısı. Diyor ve hızlıca önce gelen mesajlarımıza bir göz atıyoruz. Kimler kimler nerelerden dinliyor? Haydi bakalım. Canım Türkiye. Sadece Türkiye değil, çok acayip yerlerden mesajlar da gördüm bu arada. Haydi dalıyorum mesajlara.

Dilmen Nişantaşı'nda gelinlik firmasında dinliyoruz seni Doğancan. Her sabah keyifle eşlik ediyorsun bize demiş. Ay ne mutlu bana. Selamlar, günaydın. Merve, seni hastaneye giderken dinliyoruz. 10 yaşındaki kızım seni çok seviyor. En çok istediği şeylerden biri canlı yayına bağlanıp seninle konuşmak. Kız bağlansın hadi. Tamam ama konuşacaksa bağlansın. Benim çocuklara alerjim yok.

0: Mersin'de işe giderken sen de izlemiş. Kaan günaydın. Bak Hollanda'dan Ercan ve Osman. Yollardayız Kara Gülüm. Tabii ki seni dinliyoruz. Türkiye'ye millet vardı biz hala yoldayız diye mesaj yollamışlar. Eskişehir'den Ankara'ya doğru gidiyorum. Sivrihisar'dan geçerken günaydın demiş Necati. Ay uzun yollar. Bak Fransa'dan şimdi Türkiye'ye giriş yaptım. Hemen açtım radyomu demiş Songül.
1: Gözlerimin karesi kırmızılar oldu babuba.
0: O da bir şey mi? Japonya'dan günaydın demiş Sinan. Sallıyor demeyin. +81 alan koduyla bir telefondan gelmiş. Merhaba.

Demet yazmış. Eşim Eyüp ve çocuklarım Arda, Begüm, Asel'le Karadeniz yolunda seni dinliyoruz diyorlar. Ay ne güzel ne güzel. Bugün de kulağım sende demiş Bursa'dan Sevim Hanım. Günaydın. Kartal'dan Serhat. Tüm emniyet teşkilatına selamlarımı iletiyorum. 15 saattir görevdeyim ve hala devam. Vallahi sen de olmasan bu vakit geçmez demiş. Vay. Selamlar bütün teşkilata.

Muhammed yazmış. Malatya'dan Kayseri'ye doğru yoldayım. Seni dinliyorum. Vallahi keyifli sohbetin için teşekkürler. Sana ve ekibine teşekkürler. İyi yayınlar demiş Muhammed. Ekibim kim? Ben tek tabanca vallahi yok. Selamlar. Şeyhlerin şehri Dubai'den dinliyorum diye Sinem mesaj yollamış. Selamlar sana da. Aydın Nazilli'den yazmış sevgili Volkan. Günaydın. Viyana'dan döndü. Günaydın. Antalya'dan İstanbul'da bulunan kızımız Melike'ye çok selamlar. Onu çok seviyoruz. E tabi seni de diyen Türkan ve Ali. Günaydın selam. İstanbul'dan Leyla. Bugün son iş günüm, doğum iznine çıkıyorum demiş. Leyla hadi. Hadi bir avaz da inşallah. Hadi bakalım sağlıkla. Günaydın. Fransa'dan Almanya'ya tatile gidiyoruz biz de. Yoldayız. Karaduman ailesinden selamlar Doğancan demişler. Kilis'ten dinliyor sevgili Ahmet. Sevgiler. Ankara'dan bu sabah bir çılgınlık yapıp aslında radyoya katılmak istiyorum ama hayatımda hiçbir radyoya katılıp kimseyle sohbet etmedim. Bir konuşasım geldi seninle demiş. Kız sohbet attı mı buraya? Yani konu başlığımı söyleyeceğim. Eğer cevabım varsa ara. Böyle laf olsun torba da olsun diye yayını aramayın. Konuyla ilgili bir şey söyleyecek misin diyorum. Kimseye güvenmeyin gibi böyle uyduruk cevaplar gelince ben de biraz ayar oluyorum, haberiniz olsun. Bırakmadım bir şarkıyı dinleyelim Doğancan demiş sevgili Zeynep. Ama işte fon müziği olarak tan şey yaptın, ben onu çaktırmadan çaldım. Yoksa normalde biliyorsunuz öyleli çaldırmıyorlar. Neyse, şimdi bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Bu sabah yayında yaptığım ya da bana yapılan en saçma şey diyebileceğiniz ne varsa saçmalıklardan bahsedeceğiz. Ya Doğancan bak, ben şöyle bir insanım ama şöyle bir şey yaptım ya da bana şöyle bir şey yapıldı, inanamıyorum ya diyebileceğiniz ne varsa yaptığım en saçma şey ya da bana yapılan en saçma şey şuydu diyebileceğiniz ne varsa bir düşünün bakalım. Bu arada her konu başlığımızda illa yayına bağlanmak ya da telefonla faaliyet göstermek yerine, mesaj yollamak yerine kendi kendine de bu konuların cevabını verenler var. Bir düşünün bakalım, nedir acaba yaptığınız en saçma şey? Şu hayatta benim yaptığım en saçma şey şuydu diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80. Şimdi bir şarkı çalacağım. Bu kızın hep şeyini çalıyorum ben. Hala denmeden geri bu ev yalnız. Ondan artık bir kustuk değil mi? Evet, bu ondan önceki şarkısı aslında şimdi çalacağım. Ve daha önce çalmamışım yayında. Tesadüf bugün gelirken böyle radyoları geziyordum. Bu şarkı çıktı karşıma. Aa, ben niye çalmadım acaba hiç dedim ve bunu da seviyoruz.

0: Bu şarkılar bana böyle yumuşatılmış arabesk gibi geliyor. Elif Buse Doğan buradaydı. Güzel şarkı. Kaçsam gitsem Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken. Sevgili Ankaralılar, Ankara'ya geliyorum. Bu cuma akşamı söz verdiğimiz söyleşiyi yapacağız. Dolayısıyla herkes davetli. Bu cuma akşam saat 8'de Yeni Mahalle Belediyesi'ndeki Cumhuriyet Akademisi'nin içindeki o Nejat Uygur sahnesinde buluşacağız Batıkent tarafında. Dolayısıyla gelmek isteyenler, şimdi bunları söyledin de neredeydi unuturum diyenler de Instagram'da Doğan Can diye girdiğiniz zaman orada en başta göreceksiniz detaylı bilgiyi. Bu cuma akşamı Ankara'da buluşacağımızı siz takviminize not alın. Bekliyorum. Tabii ki katılım ücretsiz. Herhangi bir bilet falan filan aman dumana gerek yok. Ben sizinle görüşeceğim diye sizden para alacak değilim. Daha neler. Ama para edecek bir buluşma. Onu da söyleyeyim yani. İstesem alırdım, istemiyorum. Aynen. Kısa bir ara, hemen ardından devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı. Yaptığım en saçma şey ya da bana yapılan en saçma şey dediğiniz ne varsa reklamların hemen ardından mesajlar, telefonlar, muhabbete devam.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Süper FM'deyiz ama gözümüz kulağımız kardeş radyomuz JoyTürk'te. Çünkü bu hafta JoyTürk konser davetiyesi yağdırıyor. Her gün sabah 8-9 ve akşamüstü 17-18 saatlerinde paylaşılan şifreli kelimeleri kaçırma. Hafta sonu yaklaşırken tüm kelimeleri sıralı bir cümle yap. Cuma 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 8 Ağustos İstanbul Red konseri için şansını dene. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Bir matrak, bir çocuk ki ya, gırgır şamata, pozitif enerji, yüzünde gülücükler açan, melek gibi gözüküyor ama beni karşısına aldığı zaman da hiç ummadığım sorular soruyor. Canım benim ya, çok dünya tatlısı Doğan canım, bir tanem ya. Ben Safiye Soyman, ben Doğan cana doymam. Çok tatlısın, çok.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde.
2: Doğan canlı yayında.
1: Ve bugünün yayın konu başlığı, yaptığım ya da bana yapılan en saçma şey diyebileceğiniz ne varsa. Ya benim, şimdi genel olarak aklı başında bir insanımdır ama şöyle saçma bir olayım var, şöyle saçma bir şey yaptım diye paylaşabileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212-368-6212. Hadi siftahımızı atabiliriz artık. Son bir ay içinde arayanlar lütfen aramasın ve sessiz sakin ortamlarda telefon doğrudan kulakta yayına bağlanın. Kulaklık, hoparlör, araç kiti istemezdik. Evet. Neden?

Ay Doğancan, online toplantıda ekranımı paylaştığımı unutmuşum ve ekip arkadaşımla toplantıda konuşan kişi hakkında dedikodu yaptım. Herkes okudu demiş Şüheda. Web WhatsApp'a çıktı, oradan mı konuşuyordun?

Eşimle Sancaktepe'den Pendik'e giderken dinliyoruz tedavim için. Okrayus MS için aldığım tedavi ama keyifle gidiyoruz çünkü Doğan Can dinliyoruz demiş Dilek ve Sinan. Çok geçmiş olsun. Selamlar. Bacım Nur Hayat'la gözleme yaparken dinliyoruz seni Doğan Can. Gel beraber yiyelim diye. Gümüş Hacıköy'den dinleyen sevgili Neşe. Neremiş bu Gümüş Hacıköy? Dur bakayım hemen.

Bir gün İstanbul'da yürürken içimden İngilizce bir şarkı söylüyordum. Yanından geçtiğim bir çocuk "Tell me" kısmını biraz yüksek sesle söylediğim için bana baktı. O an fark edince utanıp koşarak uzaklaşmak istedim diyen sevgili Hazal, günaydın. Özlem yazmış. Dur bakayım. İstanbul'dan Malatya'ya doğru düğün dernek seferindeyiz. Doğancan, eşim Başar'la birlikte, kulağımız sende. Arabadaki görev dağılımı belli. Başar şoför, ben DJ. Bize öyle bir şarkı çal ki yol su gibi aksın diye bir mesaj yollamış. Siz o zaman Malatya'ya gidiyoruz dediyseniz, benim tabii ki çalacağım tek bir şarkı var sevgili arkadaşlar. Malatya, Malatya, bulunmaz eşin. He? Daldan dala atlayalım bu sabah, ne olacak? Sonuçta sabah programı, ayılmanız lazım. Evet, çalacağım aynen.

en el aire. Ben burada kanter içinde ortaya geçip zıplıyorum. Siz de hani böyle yargılayan gözlerle ayıp olmasın diye alkışlıyorsunuz beni. Hunharca çünkü yerden yere atıyorum kendimi. Size bayılma hareketi yapıyorum. Para takın bana diye. Siz de vallahi cüzdanda kaldı arabada falan yapıyorsunuz.

Bugün çok fazla Malatya mesajı aldım. O yüzden onlara ithafen gelmiş oldu. Günün yayın konu başlığı. Yaptığım en saçma şey diyebileceğiniz ne varsa. Genelde biz hep iyi yanlarımızı, pozitif taraflarımızı ortaya koymayı tercih ederiz haliyle. Niye milletin ağzına laf verelim? Tabii. Ama bugün dürüst olacağız. Hepimizde var biraz bir şeyler. Dolayısıyla daha önce ben böyle bir şey yaptım diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

0: ile mi görüşüyorum?
1: Aynen, bu anlatacağım şey yüzünden ismini vermek istemiyorum.
0: Tamam, ama sesin bir uzak geliyor. Hoparlördeyse telefonu kulağa al.
1: Şimdi nasıl?
0: Bakacağız. Evet, ne yaptın acaba? Ne gibi bir saçmalığın var?
1: Şimdi ben özel bir şirkette çalışıyorum. Yani işte üst düzey yönetici asistanıyım. İlk işe başladığım zaman, yani o zamanki iş yerime ilk başladığım zamanlarda yöneticim dedi ki, bana bir tane dedi temizlikçi dedi bulur musun dedi, eve dedi temizliğe gelecek dedi. Tabii dedim, hemen araştırıyorum. Dedim ki isterseniz siz bana dedim eşinizin dedim telefon numarasını verin. Ben onunla dedim bu konuyu dedim görüşeyim. Hem de dedim eşinizle tanışmış da olurum. Çünkü daha yeni işe başladım.
0: Tamam.
1: Yok yok dedi, gerek yok dedi. Peki dedim. Neyse sonra temizlikçi ablayı buldum. Gönderdim evlerine temizliğe. Temizlikçi abla dedi ki, Derya. Ay ismini söyledim, çok özür dilerim.
0: Sağlar Bir şey söyleyeceğim, ben tahmin ettim bir şey ya, ama yayında söylememen gereken bir şey mi acaba o tahmin ettiğim şey ya?
1: Yok yok ya, söylemeyecek bir şey değil. Meğer boşanmak üzereymiş, evini ayırmış
0: beyefendi. Ha, ben çok pisim o zaman. Neyse, evet.
1: Evli falan, yani benim gibi boşanma aşamasındaymış. Dava süreci devam ediyormuş, o yüzden evini ayırmış.
0: Tamam, yeni evi temizletiyor.
1: Aynen, yeni evi temizletiyormuş aslında.
0: Tamam.
1: Uzun zamandır o evdeymiş. Ben de işte beyefendiye demiştim ya, işte eşinizle tanışmış olurum falan diye böyle bir salaklığım vardı. Meğer aslında hiç eşim eşi yokmuş.
0: Ne alaka şimdi? Ne? Tamam da yani sonuç itibariyle bu gaf değil, bir şey değil, bilmiyor olabilirsin. Adamın evli olduğunu bildiğin için dolayısıyla bu şekilde bir hani nezaketen de bu söylenebilir yani. Ne yani, senin kırdığın bir pot yok ki burada.
1: Ben işte pot kırdım
0: diye
1: çok utanmıştım.
0: Ay o ya ya. Siz valla bu gibi şeyleri böyle algılıyorsanız hayat gerçekten çok zor size. Saçma, ne var ki yani bunda? Nereden bileceksin ayrıca yani? Ne münasebet? Ay bir de ismini vermiyor. Sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Kız kalk git hadi. Hadi sabah enerjimizi alalım.
1: Günaydın herkese.
0: Günaydın Oya. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en saçma şey. Mesela Oya'nın yaptığı en saçma şey yayına bu şekilde bağlanmak olarak kabul edebiliriz. 0212 368 62 12 telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 haberler.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının nasıl bozulduğunu anlattı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş bugün MHP ve DEM Parti'yi, çarşambada AK Parti'yi ziyaret edecek. Öte yandan Kurtulmuş bugün saat 16'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İran'da karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'e İHA saldırıları düzenledi. Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek ifadesini kullandı. Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara köstebek operasyonu yapıldı. Kamu görevlileriyle çete üyelerinin WhatsApp mesajlaşmaları soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Başsavcılığı'nın İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 28 kişi gözaltında. Bakan Gürlek'in talimatıyla 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Futbolda bahisle ilgili aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheliden 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şile Belediyesi Başkan Vekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel, Çağrı Heyeti Başkanlığı'na Murat Karayalçın'ı öneriyoruz, 40 gün içinde partimizi kongreye götürecek, dedi. ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Trump, Netanyahu, ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak, dedi. Meta platformunun yetkilileri Instagram'ın kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiaları nedeniyle Tennessee eyaletinde bugün hakim karşısına çıkıyor. İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin son 10 yıl içerisindeki 7. başbakanı oldu. Balkanlar üzerinden Türkiye'ye geldiği belirtilen dev çekirgeler paniğe neden oldu, ancak uzmanlar sosyal medyanın da etkisiyle durumun böyle anlaşıldığını, oysa bir istila olmadığını belirtiyor. Kanadalı bilim insanları tümör hücrelerini içeriden hedef alıp yok edebilen bakteriler geliştirdi. Bu çalışma kanser tedavisinde umut verici bir adım olarak görülüyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Liç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 45, Seyrantepe'den Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar 1 saat, Taramidere Kavşağı'ndan TÜYAP'a kadar yarım saat, Mertar Metro'dan Ayvansaray'a kadar 20, Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 22 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Adliye'den Bostancı'ya kadar 1 saat, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Köy harem yol ayrımına kadar 20 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
4: RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Süper FM.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
7: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha günaydın radyolarınızda.
2: Doğan canlı yayında.
1: Bugünün yayın konu başlığı: yaptığım en saçma şey diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın. 0531 785 90 80. Az önce bir şey bana onu çağrıştırdı. Kendi kendime bir şarkı mırıldanmaya başladım ve yıllardır dinlemediğim bir şarkıydı. Şimdi bu şarkıyı başlatacağım ve herkes diyecek ki ana böyle bir şey vardı hakikaten yala. Zaten bu çocuğun öyle çok uzun bir müzik kariyeri olmadı. Çıktığı dönemde gerçekten çok ses getirmişti. Bir yarışmadaydı. Şimdi bu ipuçlarını verdim, şarkıyı başlatıyorum. Şak diye bilenler artık arkadaşlar, bakın bu şarkı çıkalı tam 22 sene olmuş. 22 sene öncesinden gelen bir melodi. Bir yarışmanın içerisindeydi. Birinci olmamıştı o yarışmada ama yine o dönemki bütün yarışmacılar hala daha böyle hani ismini bildiğimiz isimler halinde devam ediyor. Neydi o şarkı?

Bu ne kadar yaşlısınız testiydi. Evet, popstar eser diyenler bazı şeyleri kabul etmeliler artık. Güzel şarkıydı ya. Dur bir kuple dinleyelim, mesajlar, telefonlar devam edeceğim.

kılı ağaranlara selam olsun demiş Eyüp. Selam, sana da selam Eyüp'cüğüm. Evet, şu da vardı, bu da vardı Doğancan. Popstar'da bilmem kim vardı diye bir sürü mesaj görüyorum. Biliyorum hepsini, çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Yeter, tamam. Oturup tek tek onları çalmayacağım. Bakalım başka kimler nerelerde? Eskişehir'den Filiz diyor ki akşamları eve dönerken kahvelerin olduğu bir caddede eve dönüyorum. Kahve önleri erkekler, dayılar, amcalar kapı önlerinde oturup yayaların geçeceği yolları kapatıyorlar. Ben de bir gün o taburelere tekme atarak geçmiştim. Yolu kapatıyorlardı ama ne yapayım yani diye Filiz yazmış. Bitti mi hikaye burada? Olay çıkmadı mı sonra?

Rukiye selamlar, günaydın. Şule'den herkese selamlar diyor sevgili Recep, günaydın. Çorlu'dan Eskişehir'e yoldayız biz de demiş. Onlar da düğüne gidiyormuş. İrem günaydın. Ankara'da iş yolundan selam diyen sevgili Kadriye Hanım.

0: Ya geçmiş zaman. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ordu'dan Mehmet'le görüşüyorsunuz Doğan Bey.
0: Hoş geldiniz Mehmet Bey. Ne haber, yolda mıyız?
1: Değiliz. Arabanın içinde oturuyorum.
0: Hayır mı? Nedir bu beklemenin sebebi?
1: Harfiyat arabası kullanıyorum. Sırada bekliyorum.
0: Hadi bakalım. Kolay. Ne yükü alacaksın, yine Burdur'da bir yere mi boşaltacaksın yoksa?
1: Aynen, bir yerden alıp bir yere götürüyorum.
0: İyi, hadi kolay gelsin abi. Nedir acaba senin yaptığın en saçma şey? Buyur.
1: Abi benim yaptığım saçma şey değil de şöyle bir şey. Çok büyük bir talihsizlik diyelim ya.
0: Hayırdır?
1: Kız istemeye gittik abi. Sevdiğim kızı istemeye gittik. Kızın yengesini istedik.
0: Nasıl ya? Yanlışlıkla mı?
1: Evet abi, maalesef öyle bir talihsiz bir olay geldi.
0: İstediniz diye daha sonrasında yengeyle evlenmek zorunda. Gerçi yenge diyorsun, nasıl evleneceksin?
1: Yenge de abi.
0: Pardon. Bir dakika, görücü usulü müydü bu? Sen bu kızı tanımıyor muydun zaten?
1: Şimdi şöyle anlatayım abi. Bende aile yok. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm.
0: Tamam.
1: Tek başımayım. Ben de ailem, hiç kimsem yok.
0: Hı-hı.
1: Bir kızı sevdik. Biraz kızın anne tarafı biraz ne diyeyim size, görgüsüz tipi.
0: Hı-hı.
1: Yani zengin, varlıklı.
0: Tamam.
1: Ben de köyde bir büyük dayımız vardı. Kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ona ricada bulundum. Bir babalık yaptık, kız istemeye gidelim diye.
0: Tamam. Bu arada bu yani karşılıklı bir ilişki herhalde, değil mi? Sen sadece evet, görüp beğenip istemeye gitmedin. Sevgilisiniz.
1: Hayır, karşılıklı.
0: Tamam. Evet, gittiniz. Sonra dayı da kızı bilmediği için yengeyi mi istedi yani, özetle?
1: Şimdi dayıya ben önce şöyle bir şey yaptım. Kızın anne tarafı biraz şey ya, kendimi zengin göstereyim dedim. 3 tane araba kiraladım abi. Arabaların birine arkadaşlara verdim. Kız istemeye gittik. Arabanın bir tanesi yok tabi. Kız arkadaşını almış, piyasa yapmaya gitmiş.
0: Ana.
1: 40 yılda bir araba bulduk demiş.
0: Sen aileye şekil yapacağım derken arkadaşın manitaya şekil yapayım demiş senin parayla.
1: Aynen. Hmm. Şimdi bu dayı dediğim adama arkadaşımın biri de kokusuz alkollerden içirmiş.
0: Tamam.
1: Ben farkında değilim. Dayı da ilk defa içmiş. Zaten alkol kullanan birisi değildi. Abi kız istemeye gittik.
0: Evet. Anladım. Tatsız olmuş. Neyse, anı olmuş diyelim de şuraya bağlanırsa eğer bir tatlı anı olacak. O kızla evlenebildin mi sonra?
1: Evlendim. Kaçırdım.
0: Ayda.
1: Kaçırdım.
0: Şimdi aile vermedi. Daha sonra siz de birbirinizi sevdiğiniz için evlendiniz.
1: Abi neredeyse cinayet çıkıyordu evde.
0: Ay Allah korusun. Şu an devam mı evliliğiniz?
1: Evliliğim devam.
0: İyi maşallah. Kaç sene oldu?
1: 4 sene oldu.
0: Daha yeniymiş. Öyle bir anlattın ki sanki 74 senesini anlatıyor gibi anlattın. 4 sene oldu. Sen kaç yaşındasın Mehmet?
1: Abi 27 yaşındayım ben.
0: Mehmet, yemin ediyorum senin sesin bayağı o bahsettiğin dayı gibi geliyor. Bir de anlatıyorsun işte o dayı da vefat etti bilmem ne. Ben bunlar çok eski hikayelerden düştüm.
1: Abi zaten o gün 40 yıl yaşlandım zaten.
0: Ondan dolayı.
1: O gün 40 yıl yaşlandım.
0: İyi Mehmet, iyi, Allah selamet versin. Mutlu güzel bir ömrünüz olsun beraber. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese. Günaydın Türkiye.
0: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
0: Bak herkes yazmış. Yemin ediyoruz biz de öyle anladık. Doğancan çok eski bir hikayeymiş gibi hissettirdi. Sesi de kart geliyor çünkü yazmış birisi. Evet. Bugünün yayın konu başlığı: yaptığım en saçma şey diyebileceğiniz ne varsa. Benim yaptığım en saçma şey şuydu ya da bana şöyle saçma bir şey yaptılar diye de anlatabilirsiniz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
6: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Benim yaptığım en saçma şey ikinci evlilik Doğancan. Ölmeden cehennemi yaşatıyorlar resmen bana. Hiçbir şey ve hiç kimse göründüğü gibi değil demiş bir beyefendi.

Bak tam aklımdan geçiriyordum, Aslı yazmış. Bu şarkının dansını yapıyordum ben küçükken Doğan Can diyor. Evet, bu dönemin manifest çocuklarına ithafen gelsin. Siz Oktay, biz Ebru Yaşar'dık.

Tüm hareketler resmen aklımdaymış Doğancan ya diye Ayşe yazmış ya. Size böyle işte hafıza testi gibi bir şey yapıyorum ben çaktırmadan. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Yaptığım en saçma şey diye anlatabileceğiniz ne varsa. Hadi hemen rastgele bir telefon daha.

0: ederim.
1: Yaptığım en saçma şey mevcuttaki iş yerime tekrar CV yollamak oldu Doğan Can. Merkeze geçmek için hazırladığım CV'yi kendi bölge yöneticime yollamışım diye. Afra mesaj yollamış. Kuzenimle Mersin'deki yazlıkta buluşacaktık. Ayın 11'i diye konuştuk. Bu arada bu olay bu ay oldu. Ben bileti aldım, otobüste akşam yola çıktım Esenler Otogarı'ndan ve kuzenime mesaj attım geliyorum diye. O da Viyana'dan gelecekti. Yola çıktığımı haber verdim. O da şaka mı yapıyorsun dedi. Meğersem önümüzdeki ayın 11'inde buluşacakmışız. Ben senelik izin almıştım bir de. Esenler Otogarı'ndan Ali Beyköy Otogarı'na kadar gittim ve oradan geri inip eve geçtim. 2000 lira kısa bir yolculuk yapmış oldum diyen sevgili Emirhan. O Viyana'dan Mersin'e gelecek, sen de otobüse binip İstanbul'dan geçeceksin. Emirhan. Salak Emirhan. bu arada eski şarkılardan istekler geliyor. Aa Doğan Can şunu da çal, bunu da çal diye. Çalarız arkadaşlar. Çaktırmadan ben böyle aralara yediriyorum, merak etmeyin. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba. Radyoyu kapatalım. Kapa kapa kapa kapa kapa kapa.
2: Kapa kapa kapa kapa. Kapa
1: Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Merhaba. Sema ben.
1: Hoş geldin Sema. Nereden arıyorsun?
2: Ben şu an uzun yoldayım. Tatile gidiyorum. Uzun yol, kahve ve sen.
1: Sizin mutluluğunuz bu. Nereden nereye?
2: İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiyorum. Eşim, kızım ve ben.
1: Ay ne güzel. Osman Gazi üstünden mi? Çanakkale Köprüsü'nden mi?
2: Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğiz diye umuyorum.
1: Haydi bakalım. Ama neden umuyorum? Bakalım hayırlısı mı yani navigasyona?
2: Direksiyonu ben değil. Bir muhtemelen bir iki kere kaçırır oluruz eşim sürdüğü için. Bakacağız artık ona.
1: İyi aman bırak götürsün de nereden götürüyorsa götürsün.
2: Ben de öyle diyorum ben şu anda. Sağ koltuk rahatlığındayım.
1: Süper. Peki nedir acaba senin yaptığın en saçma şey Sema?
2: Ben lise zamanında, tabii o zamanlar çok cep telefonu yoktu. Sağlığa uygunsuz bir şekilde lisenin tuvaletinde yakalandım. Orada işte sağlığa uygunsuz bir tütün maddesi içerken.
1: Anladım.
2: Müdür beni yakaladığında dedi ki el telefonunu arayacağım ve seni ailene söyleyeceğim demişti. Evet. Ben hemen okuldan koşarak bizim de dahil olmak üzere bütün apartmanın telefon tellerini kesmiştim.
1: arayamasınlar diye.
2: Tabii. Yani sonra da bütün komşuları galyana getirerek kim kesti ya nasıl olmuş falan filan diye böyle herkesi bir galyana getirmiştim. Yani yapmak bir şey yoktu. Durumu kurtarmam gerekiyordu.
1: Tamam hadi o gün ulaşamadı. Bir sonraki gün arar falan diye de düşünmedin mi ya? Ne oldu sonra yani, bir şekilde ailenin haberi oldu mu bu durumdan?
2: Hayır. Ondan sonra işte başvurular falan zaten biliyorsun ki çok zor oluyordu. Hala da bence öyle. Çok zor başvurdular. Onlar yapılana kadar sonra da müdürü alttan girdim üstten çıktım unuttu zaten. Öyle
1: seni
2: geçti.
1: Allah kahretmesin. Helal ama bak amacına ulaşmışsın bir şekilde öğrenmemişler.
2: Her türlü. Yapacak bir şey yok.
1: Arsız her türlü diyor bile. hadi Çanakkale'de nereye gidiyorsunuz?
2: Çanakkale'de Geyikli'ye gidiyoruz.
1: Güzel. Oradan arada böyle vapurla Bozcaada'ya da geçersiniz muhtemelen.
2: Tabii ki illa ki Bozcaada'ya gideceğiz. Geyikli'nin ve Çanakkale'nin köylerini gezeceğiz. Hem böyle tarla, tava artık ne varsa.
1: Hadi bakalım.
2: Genelde kamp kuruyoruz. Güzel olacak inşallah.
1: Hadi bakalım güzelmiş sefaletiniz mutlu olsun inşallah kampınızda.
2: Teşekkür ederim.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day günaydın.
3: Günaydın.
5: Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı yaptığım en saçma şey diyebileceğiniz ne varsa bir telefon daha alacağım. 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

0: Doğan Can sus sus. Demet Akalın dinliyorsa fırça yiyeceksin şimdi. Sus yazmış. Yok, o tatildeyken dinlemiyor beni. Onun rahatlığıyla yardırıyorum ben de üstüne böyle. Haydi. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğan Can, Antalya'dan.
0: O kadar.
1: O kadar.
0: Kız, adını söylesene.
1: Antalya'dan döndü.
0: Hoş geldin döndü. Ne haber? Yoldasın, buldum. İşe mi gidiyorsun?
1: Aynen, işe gidiyorum ve sizi nihayet düştünüz artık.
0: Bayağıdır bağlanmaya çalışıyordun ha. Hoş
1: aynen,
0: geldin.
1: Aynen, bayağıdır bağlanmaya çalışıyoruz. Size nihayet düştük.
0: Ne mutlu. Neden döndü olmuş isim? Çünkü geleneksel bir isim ya. Ailede birinin adı mıydı yoksa?
1: Çok komik ama biz 5 kız kardeşiz. Annemler beklemiş erkek. Hadi bu da dönsün diyerekten maalesef yine kız olmuş ve isim döndü kalmış.
0: Nasıl ya? Hayır şey mi? Mesela senden sonra bir çocuk daha planladıkları için buradan itibaren dönsün şansımız deyip sana mı döndü ismini vermişler, yoksa hani erkek bekliyorduk bu da olmadı kıza döndü bu da döndü olsun diye mi döndü?
1: Aynen.
0: Ne saçma. Evet, eskiden kaç doğumlusun bu arada döndü?
1: 84.
0: Yani çok da yok diyeceğim de 84'lüler de kız. Kaç oluyor? 40?
1: 42.
0: Ah, ve nesin anam nesin? Ne ara oldun 42'be döndü?
1: Yaş 42, ruh hala 19.
0: Öyle diyeceksin tabii, ne? Senle ama konuştuk sanki yakın zamanda.
1: Hayır, ilk defa konuşuyoruz.
0: Öyle mi?
1: Şunu da hemen anlatayım. Biz sizi kaderin sayesinde tanıdık.
0: Olsun. Hayattaki nadir faydalarından bir tanesi olmuş o zaman kaderin.
1: Evet.
0: Peki gelelim konumuza. Nedir yaptığın en saçma şey?
1: En saçma şey. Şimdi Kadir, biz turizmde çalışıyoruz.
0: Doğan Can.
1: Pardon. Karıştı. Doğan Can, turizmde çalışıyoruz. Housekeeping'de. Şimdi bir gün housekeeping müdürümüz toplantı yaptı. Dedi ki işte anketleri okuyoruz. Aylık anketler okunmuyor. Ankete de müşterinin bir tanesi yazmış ki işte vay be çok iyi çalışıyor. İşte temizlik şöyle falan filan. Ben de orada herkesin içinde tabii bir an gazlığıma geldi. Dedim ki ay dedim, bu vay be kimmiş ki dedim. Nasıl çalışıyormuş, bir tebrik edelim falan.
0: Allah seni.
1: Rezil oldum orada.
0: Ama bilmiyor olabilirsin de birilerine, yani yakınındaki bir arkadaşına sorsaydın bari. Kime, ortaya mı sordun? Kim bu wifi ya mı dedin?
1: Evet aynen, toplantıda ortada kim wifi ki dedim. Ne kadar, kimmiş bu, ne kadar çok çalışan falan gibisinden.
0: Modem kutusuna düşman olmuş.
1: Aynen.
0: İyi, peki döndü. Hadi iyi yolculuklar, sabah enerjimiz gelsin.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın Antalya. Yapmam lazım. Döndüm durdum. Reklama gitmeden bir kuple dinleriz bence. Bak zaten herkes yazmış. Doğancan inanamıyoruz. Nasıl döndüm durdum şarkısını söylemedin adını duyunca.

0: Türk müzik tarihinin en efsane isimlerinden bir tanesi demek yetmez bence ya. En efsane ismidir Ferdi Tayfur gerçekten. Mekanı cennet olsun. Kısa bir reklam, hemen ardından muhabbete devam.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

yaptığım en saçma şey diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 telefon numaram. Ya sen gidip de uzaklara, ben... Ve haftalardır heyecanla devam eden o sürecin sonu zaten haberi olmuştur eli kulağında bekleyen ailelerin, ama bilmeyenler için herhalde bir yarım saat önce falan YKS sonuçları açıklandı. Şimdi sisteme girebilme yarışı başladı. Yani sınav yarışının ardından sonuçları öğrenebilme adına şu an eminim ki binlerce insan, milyonlarca insan akın akın internet sitesine giriş yapıp sonuçlara bakmaya gayret ediyor. Umarım sonuç ne olursa olsun çocuklarımız adına en hayırlısı olsun. Vardır bir hayrı diyebilmek lazım her türlü konuyla alakalı. Bazen bugün çok böyle canımızı sıktığımız şeyler yarın ya iyi ki de o gün öyle olmuş dediğimiz şeylere dönüşebiliyor. Çünkü hayatın bizim için neler hazırladığını, ne gibi sürprizlere gebe olduğunu bilemiyoruz. Özetle sevgili çocuklar, hepinize başarılar. İnşallah umduğunuz başarıları elde etmişsinizdir. Olmadıysa bakarsınız artık duruma göre sizde yani. Ne diyeyim? Şey demişim, bana mı kaldı tasası? Vallahi herkes kendini kurtarmaya baksın çocuklar. Cumrumda değil. Şaka şaka. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en saçma şey diyebileceğiniz ne varsa. Hadi hemen bir telefon daha.

Eski dinleyicilerim bilir, eskiden çok çalardım Altın Gün grubunun şarkılarını. Bu grup çok enteresan bir grup. Bakayım, 3-6 kişilik bir müzik grubu ve genelde böyle işte Anadolu rock şarkıları ya da böyle eski işte Yeşilçam şarkılarını ya da türküleri kendi üsluplarınca söylüyorlar. Ve enteresan kısmı, hani kime göre neye göre enteresan tabii. Bu grup Amsterdam'da. Evet. Oradan müziklerini yapıyorlar. Genelde Avrupa'da çok fazla konserleri var. Devam ediyorlardır herhalde. Altın Gün grubunu keşfetmemiş olanlara da şöyle bir kuple daha dinleteyim, ardından rastgele bir telefon bağlantısı daha.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar Serap ben. Bu arada ilk defa bir canlı yayına bağlanıyorum ve ilk defa sana bağlanıyorum.
0: Hoş Merhaba geldin diyeyim. Serap. Hayatında hiçbir şey değişmeyeceğini bilmeni isterim. Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: İstanbul'dayım, özel sektörde çalışıyorum. Şimdi de iş yerine gitmeye çalışıyorum.
0: Ne ama özel sektör dediğin?
1: Bir ilaç şirketindeyim, ticari pazarlama uzmanıyım.
0: İyi, güzel. Bize bir şey çıkmıyor anlaşılan. İlaç şirketi dedin, yok mu böyle eşantiyon, kalem, defter bir şey?
1: Var.
0: Evet, nedir acaba yaptığın en saçma şey? Buyur.
1: Şöyle, ben üniversiteye geldiğimde 18-19 yaşlarında Ivana Sert'in programı vardı ve tulum giydin, tülüm sana çok yakıştı gibi böyle diyaloglarının çok
0: evet,
1: olduğu yıllar.
0: Moda kıyafet programı.
1: Evet, ben de oradan bir heves edip ben neden tulum giymiyorum ki dedim.
0: Tulum.
1: Sonra bir tulum giymeye gittim evet.
0: Evet.
1: Sonra Kadıköy'de bir dükkana girdim, yani böyle zincir mağazalardan biri, iki katlı. Sonra alt katına indim. Tulum normalde şortlu. Ve tulum alttan geliyormuş. Yani bir sağ bacağını sol bacağını kestirdikten sonra yukarıya çekmen gerekiyor.
0: He.
1: Ben tulumun bacağını kafamdan sokmuşum.
0: Hiç giymedin tabii. Nereden bileceksin?
1: Ve
0: ama yani sonuçta 19-20 yaşındayım diyorsun. Yani hiç evet, giymemiş olsan bile zekan da anladığım kadarıyla o elverişi evet, değildi.
1: Sonra sıkıştım tulumun içinde. Yani bacak kısmı omzuma geldi. Ve ben düdük gibi kaldım içinde. Sonra çıkamadım kabinden. Ve mağaza yetkililerini çağırmak zorunda kaldım. Dükkanın bir kapısını kapatıp beni kabinden çıkardılar. 3-4 kişi üstünden zorla.
0: İnanamıyorum ama yani olmadığını anlayınca neden bırakmadın, zorlamaya devam ettin ya?
1: Aslında hala öyle olabileceğine inandığım için çok da zayıfım aslında ama bacağımdan giremeyecek kadar da zayıf değilim demek.
0: Evet, doğru mu anladım? Evet. Tulumu sen kafandan mı geçirmeye çalıştın?
1: Evet, bir bacağını kafamdan.
0: Allah seni. İyi peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en saçma şey diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80 dileyenler buradan da yayına dahil olabilir sevgili dinleyicilerim. Şimdi hızlıca haberlere gideceğiz, ardından muhabbete devam, fakat şunu da hatırlatmakta fayda var sevgili dinleyicilerim, ben bu cuma akşamı Ankara'dayım. Ankara'dayım. Bu cuma Ankara söyleşimiz var. Haberiniz olsun Ankara'dan dinleyenler.
5: Yarı yarı kostak kostak. Yarı yarı kostak kostak. Yarı yarı kostak kostak.
0: Evet, tadını da bırakalım. Detaylı bilgi Instagram'ımda Doğan Can diye bulabilirsiniz. Bu cuma akşamı saat 8'de Ankara'da. Bu defa parkta, bahçede, çayırda, çimende değil, derli toplu bir şekilde kocaman bir salon organize ettim. Oturacaksınız, rahat olun. Çoluk, çombalak, konu, komşu, duyan, duymayan toplanın, buyurun gelin cuma akşamı.
6: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
7: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
8: Vay vay vay vay vay vay. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
9: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. Oğuzhan Uğur ifadesinde Haluk Levent'le arasının nasıl bozulduğunu anlattı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş bugün MHP ve DEM Parti'yi, çarşambada AK Parti'yi ziyaret edecek. Öte yandan Kurtulmuş bugün saat 16'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İran'da karşılık olarak Kuveyt ve Bahreyn'e İHA saldırıları düzenledi. Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin ve bedelini misliyle ödeyecek ifadesini kullandı. Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara köstebek operasyonu yapıldı. Kamu görevlileriyle çete üyelerinin WhatsApp mesajlaşmaları soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Başsavcılığının İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 28 kişi gözaltında. Bakan Gürlek'in talimatıyla 81 ilde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Futbolda bahisle ilgili aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheliden 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şile Belediyesi Başkan Vekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel, Çağrı Heyeti Başkanlığı'na Murat Karayalçın'ı öneriyoruz, 40 gün içinde partimizi kongreye götürecek, dedi. ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Trump, Netanyahu, ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacak, dedi. Meta platformunun yetkilileri Instagram'ın kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiaları nedeniyle Tennessee eyaletinde bugün hakim karşısına çıkıyor. İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak İngiltere'nin son 10 yıl içerisindeki 7. başbakanı oldu. Balkanlar üzerinden Türkiye'ye geldiği belirtilen dev çekirgeler paniğe neden oldu, ancak uzmanlar sosyal medyanın da etkisiyle durumun böyle anlaşıldığını, oysa bir istila olmadığını belirtiyor. Kanadalı bilim insanları tümör hücrelerini içeriden hedef alıp yok edebilen bakteriler geliştirdi. Bu çalışma kanser tedavisinde umut verici bir adım olarak görülüyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
9: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada, Beşile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Doğan canlı yayında devam ediyor.
11: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
10: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Bak Özbekistan'dan bir mesaj var. Hayırlı sabahlar Doğamca abi yazmış. Selamün aleyküm. Sizi her sabah dinliyorum. İsakova Mahsudo. Size kolay gelsin, Allah'a emanet olun demiş. Vay selam, günaydın. Bugünün yayın konu başlığı: yaptığım en saçma şey diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12. Bugün torbanın dibini dökme günü. Anlat anlat, bir şey olmaz. Ya da mesaj yollayın WhatsApp'tan. 0531 785 9080. Yaptığım en saçma

bazı yapay zekalı şarkıları seviyorum ya. Bu da onlardan bir tanesi. Doğancan abi, ben anlamıyorum. Bu zenginler çok vicdansız. 80 milyon nüfus var bu ülkede. Bir zengin 80 milyonu dağıtsa, adam başı 1 milyon verse ülke şahlanmaz mı diye Mahsun. Sen herhalde Tuğba Özay'ın akrabasısın ha Mahsun. Ankara'dan Öznur yazmış, diyor ki ben öğretmenim, tatildeyim aslında bu sabah. Neyse, sabah bu saatte uyumam gerekiyor ama seni dinleyebilmek için alarmı kurup uyanıyorum Doğancan. Günaydın. Selamlar. Uzun süredir radyo dinlemiyordum. Sayende yeniden radyo dinleme alışkanlığı edindik demiş. Ay ne mutlu hocam, sağ olun.

Vay güzel. Güzel, sevdim bu versiyonu da valla. Doğancan, yaptığım en saçma şey seni dinlemeye başladığım gün oldu. Ne işimi yapabiliyorum, ne istirahat edebiliyorum. Düş babam artık, düş yakamızdan diyor. Sevgili Battal, ben de sana kocaman bir aşk olsun diyorum Battal. İyi hadi artık bir telefon bağlantısı daha alalım bakalım. 0212-368-62-12. Yaptığım en saçma şey. Ya da size yapılan en saçma şey de olabilir. Yani ben bunu hak etmedim. Bana böyle bir şey yaptılar ya. Hak mı bu tarife diyebileceğiniz bir şey de olabilir.

Evet, bir sürü dinleyicim 80 milyona bölseler 1 milyon değil 1 TL düşer diye mesaj yollamış. Gerçekten mi? Arkadaşlar bu sosyal medyada dolaşan bir geyik. Tuğba Özay 80 milyon yazın YouTube'a anlarsınız. O çünkü 80 milyonu bölünce 1 milyon olduğunu düşünüyor. Ha, aynen. Antalya'ya tatile giden Selçuk, Sema, Ömer ve Defne. Hadi iyi yolculuklar.

Kim var hattımızda? Alo. Alo. Ne alo? Kapatıyorum. 3,

0: bir diğer telefon. Günaydın.
1: Aa, günaydın.
0: Aa, merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ayda ben.
0: Hoş geldin.
1: Hoparlör alayım, annem de duysun. Annem seni çok seviyor ondan.
0: Allah razı olsun da sesi biraz zor alırız bir hoparlörle konuşma istersen. Ona kayıttan dinletirsin. Ajda, telefonu kulağa al.
1: Tamam, oldu mu?
0: Olma, kulağa al telefonu.
1: Tamam.
0: Yapma Ajda, dediğim ne var?
1: Merhaba.
0: Teşekkürler, merhaba. Ajda mı dedin adına?
1: Ajda.
0: Ajda Pekkan'dan dolayı mı Ajda?
1: Yo, Ajda değil ki, Ayda. Ay var, Ayda deden Ayda.
0: Ayda, he, pardon. Evet. He, Ayda deden dolayı mı Ayda?
1: Çok öyle değildi tabii.
0: Peki nedir acaba yaptığın en saçma şey?
1: Ya pot kırmayı çok sevdim. Şimdi abi yaptığım bir sürü saçma şey var. En saçması şey, bir ara yeni konuştuğum bir çocuk vardı. Çok yorgundum. Yanımda olduğunu unutmuşum. Eski sevgilerimi anlatmaya başladım. Çocukla da gitti sonra yani orada.
0: Nasıl yani, bir dakika, sevgilinle otururken daldın gittin, sevgiline eski sevgililerini mi anlatmaya başladın?
1: Evet, başkaları da vardı, onun yanımda olduğunu unutmuşum. Yani çok yorgundum o gün.
0: Yorgunlukla ne alakası var? Ne kadar zamandır beraberdin peki o an o çocukla?
1: Çok az.
0: Ha, yeni tanışmıştın varlığı, evet. Yokluğuyla bir de.
1: Evet. Öyle gibi bir şey oldu.
0: Zannediyorum artık o da eski sevgililer kervanında, evet. Şu an. Şu an nedir medeni durumun?
1: Bekar.
0: Ve
1: halim.
0: Öz, canı sağ olsun. Peki Ayda, nereden nereye gidiyorsunuz siz?
1: İzmir'den Denizli'ye.
0: Hadi bakalım. O zaman ana kız bir sabah enerjisi gelsin bakalım.
1: Tamam,
0: teşekkürler. İşte günaydın. Yayınlar. Günaydın diye bağırmanız lazım Aydacığım burada.
1: Günaydın, pardon. Nutkum tutuldu. Ben bu kadar çok bağlanacağımı düşünmüyordum.
0: İşte alıyorum direkt öyle. İyi, hadi görüşürüz.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında da...
8: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Son günlerin en fazla söylenen şarkılarından işte Hadise Ara Beni Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken. Hadise'nin hemen ardından da bir Ebru Gündeş çalmayayım mı? Bugünün yayın konu başlığı yaptığım en saçma şey diyebileceğiniz ne varsa. Arkadaşlar yani tamam aklı başında bir insanım görece ama yani bazen insanın basireti bağlanıyor, şu oluyor bu oluyor diye anlatabileceğiniz bir saçmalık varsa bugünün konusu. 0212 368 62 12 Süper FM'in telefon numarası.

Sene 2007, askerliğimi tuğ general şoförü olarak yaptım. Bir gün arabaya binecekken derin bir çizik gördüm. Komutanı aradım durumu bildirmek için. Bana fotoğrafını çekip at bakayım dedi. Ben de fotoğrafını çektim ve attım. İçeri kameralı telefon sokmaktan 30 gün askerliğimi uzattılar. Birkaç gün sonra özür dilemek için makamına gittim. Görev yerini yani garajı terk etmekten de artı 15 gün askerliğimi daha uzattılar. Özetle 45 gün uzayan bir askerlik hikayesi benimki demiş. Aa, bu gerçek mi ya bayram? Nasıl Tonga'ya düştüm be? Ama bir şey söyleyeyim, insanın basireti bağlanıyor. Hakikaten bazı anlarda yani olmadık şeyleri yaptıktan sonra ulan ben bunu nasıl yaptım dedirtiyor yani. Bugünün yayın konu başlığı, yaptığım en saçma şey. 0212 368 62 12. Hadi rastgele bir telefon daha alalım.

Doğancan, millete çok güldüğüm akılsız bunlar dediğim şeylerden birini de ben yaptım. Amerika'ya giderken vizemin basılı olduğu pasaportu alıp ama süresi dolduğu için yeni pasaport çıkartmıştım. Sadece vizemin oldu, eski pasaportu aldım ama güncel pasaportu yanımda götürmemiştim. Evde unutmuştum. Kontuarda bana diğeri nerede dediklerinde kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Ben bunu nasıl yaparım falan diye. Neyse, Allah'tan hemen babam yetiştirdi. Çok güzel akıllandım. Artık kimseye bir daha gülmeyeceğim. İnsanlık hali diyen Selen. Evet. Oluyor böyle şeyler. Küçükken sahile giderken yazlıkta can sıkıntısından baktım orada iki tane abi çocuklara ablam var mı diyorlar. Onlar da var deyince.

işte diyenleri ablası olanlarla oyun oynuyor çocuklar. Ben de gittim, ablam olmamasına rağmen benim 3 tane ablam var dedim. Bayağı Luna Park gibi bir yerdi. Orada oynadık ettik falan. Sonra ablan nerede diye sordular. Ben de mecbur kuzenlerimi gösterdim. Bayağı kuzenlerime dadanmıştı o tipler. Bir de utanmadan gelip babama şikayet etmişlerdi. Böyle saçma bir şey görmedim ya diye. Zeynep yazmış. Yalnız taktiğe bakar mısın ya? Ablası olan çocukları oyun oynatmak. Tek şart şey ya, ablam var mı? Güzel. Bugünün yayın konu başlığı. Yaptığım ya da bana yapılan en saçma şey diyebileceğiniz ne varsa 212 368 62 12.

0: Alo, Doğancan. Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Gül, Antalya'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Gül, tanıyalım. Ne iş yaparsın?
0: Kimyagerim ben, iş güvenliğiyle uğraşıyorum.
1: Hadi ya, güzel. Peki bizzat kendi alanınla alakalı mı bir şey yapıyorsun? Yok, iş güvenliği alanına geçtin.
0: Genel. Yani kendi alanımla da ilgili şeyler, tehlikeli madde danışmanlığı da yapıyorum aynı zamanda. O biraz kendi alanım.
1: Ne gibi mesela? Bakın, buna elimizi sokmuyoruz çocuklar. Onun da düşme. Bu içilmez. Bunun biraz dilinizi değdirin ama içilmez.
0: Aslında şöyle, karayolu taşımacılığıyla alakalı. Yani hem şunlar taşınır, bunlar birlikte depolanmaz falan filan. Doğru. Asitle klor bir arada tutulmaz, ölürsünüz falan diyoruz.
1: Gibi. Peki bir şey soracağım Gül. Evde en çok yapılan hatalar üzerinden mesela, hani bizim günlük kullanım. Sen tabii biraz da iş alanı, sanayi alanıyla alakadarsın da. Mesela insanlar şu yanlışı çok yapıyor. Aman yapmayın, bakın çok tehlikeli dediğin ne var? Tuz ruhu muz ruhu deme, onu biliyoruz.
0: Evet, yani aklıma o geldi. Yani şöyle, aslında mesela çamaşır suyu ya da herhangi bir böyle kimyasal kullandıkları zaman mutlaka eldiven takılsın ve havalandırmadan yapılmasın. Yani bunlar özellikle ev hanımları hani pek dikkat etmezler. Aman eldiven ne olacak derler ama gerçekten çok önemli. Yani deriye temas etmesinde ciddi sıkıntılar var ileriki zamanlarda. Yani biz mesela akut olarak bir şey olmayacağını düşünürüz ama zaman içerisinde bunun kimyasal olarak riski var. Hani kötü hastalıkları çağırmasın diye eldiven maskeye ben evet mutlaka diyorum.
1: Benim bir tane arkadaşım var, ismi lazım değil ki, zekasıyla alakalı bazı sorunlar yaşıyor. Yakından takip edenler bilir. O böyle bir damla avcuna döküp şampuanla karıştırıp saçını o çamaşır suyuyla yıkıyor.
0: Evet, tahmin ediyorum.
1: Tahmin ettin mi hangi geri zekalı olduğunu?
0: Yeni ameliyat oldu hatta, değil mi?
1: Evet evet. Keşke ona beyin nakli de yapmak lazım da neyse. Evet Gül, nedir acaba yaptığın en saçma şey?
0: Yani şöyle, biz üniversitede gerçekten çok saçma şeyler yaptık. Ama bir tanesi aklıma geldi şu an. Bir gün böyle bizim bir kafemiz vardı ODTÜ'deyken. Orada batak oynardık. Çok batak oynardık biz üniversitedeyken. Böyle saat 12'ye kadar oynadık. Dedik ki hani herkes eve. Bizim de hemen böyle kampüsün çıkışında bütün öğrencilerin genelde konakladığı bir şey vardı. Hani mahalle. Oraya gideceğiz ama hani yürümek istemiyoruz. Hadi dedik, bir tanemizin arabası vardı. Ya sığar mıyız, sığamaz mıyız? Hadi doluştuk. 6 kişiyiz ama böyle arkada üst üsteyiz yani. Hani bir tanesi kucağıma oturdu falan. Ondan sonra ya dedi şoför arkadaş işte. Rahat mısınız arkadaşlar dedi. Öbür bir tanesi dedi ki çok rahatsız, çok rahatsız. Böyle Eskişehir'e kadar gideriz dedi. Ve ertesi gün bizim eve ustalar gelecek.
1: Eskişehir'e mi gittiniz gerçekten? Hani laf olsun diye söyledi. Tamam hadi gidelim mi dediniz sonra?
0: Evet, çok da durduramadık. Ama 8'de eve usta gelecek. Yani hani orada takılma şansımız da yok.
1: Hayır, bir de gecenin körü Eskişehir'de ne yapacaksınız ki zaten?
0: Hiçbir şey. Böyle Eskişehir'in bir caddesi vardı. Orada bir börek yedik. Geri döndük.
1: Allah, ne kadar sürüyor? 2,5 saat, 3 saat falan.
0: Allah, 3 saat falan sürüyordu. 3 saat değil. Zaten gittiğimizde saat, hani yola çıktığımızda 1'e geliyordu. Ondan sonra gittik saat 3-4. Sonra böreği yedik. Ve o gün de Ramazan'dı galiba.
1: Çılgınlık be. Vallahi az gençlik işte, ne yapacaksın? Şimdi mesela hiçbir kuvvet yaptıramaz bana böyle bir şey de. O yaşlarda sorgulamıyor insan. İyi hadi yapalım diyorsun yani.
0: Aynen öyle.
1: Peki, ana olmuş. Sağ ol Gül. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Bu arada az evvel söyledik. YKS sonuçları açıklandı. Bununla alakalı ÖSYM Başkanı'ndan YKS şampiyonları diye bir liste yayınlanmış. Ben illere bakmak istiyorum. Burada tabii çocuklarımızın isim soy isimleri de yazıyor. Gerçi kazandıkları okullarda yazıyor burada. Temel yeterlilik testi birincileri İstanbul, Eskişehir, Şanlıurfa, İstanbul ve yine İstanbul'dan. Alan yeterlilik testlerinde de üçü de İstanbul'dan olmuş. 3 tane birinci var. Yabancı dil testi birincileri de 4 İstanbul 1 Denizli öğrencisi var. Denizli'deki öğrencimiz Fransızca'dan girmiş hatta. Hadi bakalım hepsine başarılar. Kısa bir reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Değerli dinleyicilerim, kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamız üzerinden ulaşabilirsiniz. Karnaval da ücretsiz bir şekilde indirip ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz bir uygulama. Yani indirdikten sonra şu özelliği kullanmak için ayda 29.90 TL ödemeniz lazım gibi bir şey yok. Tamamen beleş, tamamen ücretsiz, dolayısıyla seversiniz. Karnaval'ı indirip oradan hem yayın kayıtlarımıza hem bizim tüm karasal ve dijital radyolarımıza yüksek ses kalitesinde ulaşmanız mümkün. Bir de araçlarında Apple CarPlay olanlar için de zaten mükemmel bir alternatif Karnaval. Kim var hattımızda? Alo.
1: Merhaba abi, Yavuz ben.
0: Hoş geldin. Selam Yavuz. Neredesin? Selam, o gürültü ne?
1: Arabanın içindeyim ya, şoförlük yapıyorum da.
0: Yoldayız, nereden nereye?
1: Gazostanbaşı çevresindeyim, avize sektöründeyim, şoförlük yapıyorum.
0: Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Senle noktayı koyalım. Nedir senin yaptığın en saçma şey?
1: En saçma şey neydi biliyor musun daha önce bu hayatta? İlk evliliğimi yapmaktı.
0: Aha, dedikodu var. Neden evet, saçma olduğunu düşünüyorsun?
1: Çünkü hep karışan biri vardı hayatımızda. Yani her şeyi anasına soruyordu, her şeyi. Ama en güzel hata şeyi de böyle noktayı da onunla ayrılıp çok güzel bir, onu çok seviyorum, eşimle tanışmak oldu.
0: İkinci evliliğinde ama en doğru karar diyorsun.
1: En doğru karar diyorum ve buradan da söylüyorum, eşimi çok seviyorum. Her şeyde yanımda, ama ben şöyle söylüyorum buradaki bütün dinleyen arkadaşlara, dostlara, abilere. Bu hayatta herkes gider ama sadece eşiniz kalır.
0: Sen yine de çok güvenme Yavuz.
1: Yok, sen ne diyor? Sen evlenmedin ya, evlenirsen anlarsın.
0: Aynen aynen, ha, aynen. Aynen. Eşini bırak. Yani bu devirde milletin anası babası çocuğunu dolandırıyor ya. Ya şimdi bakış açın, şimdi bu duygusal durumlar ve maruz kaldığın türlü olaylardan dolayı böyle olabilir, ama bence bir yerde de şöyle bakmak lazım meseleye Yavuz abi. Eğer o ilk evliliğin olmasaydı, oradaki deneyimlerin, o tecrübelerin, o tatsız hikayeler olmasaydı şu anki evliliğinin kıymetini bilmiyor olacaktın belki, ya da karşına çıkmayacaktı bu ikinci eşin.
1: Çok özür dileyerek o zaman kısa bir şey söyleyebilir miyim burada?
0: Buyursunlar.
1: Şimdi ilk evliliğimde ben sana çok uzun zamandır bağlanıyordum. Ben hep modifiyeli araba yapıyordum kendime. He. Ama hiç bir ustaya gitmeden benim aile fertleri dedi ki, bu adam ikide bir de motor yapıyor, araba yapıyor. Bunu evlendirelim dedi. Dediler bana, aha bununla evleneceksin. Beni 3 ay önce evlendirdiler. 3 ay içinde yani. Bu tanımadan evlendirdiler beni. Ama bu eşimi kendim buldum. Bu sefer bana sordular. Dediler ki, ben diyorum inşallah dinliyordur kendi ailemde. Dediler ki bana, nereden tanıyorsun ya dediler. Neden evleniyorsun dediler. Dedim ki, siz ilk evliliğimde aha bu dediniz. Bunu da ben seçtim, evleniyorum. Nikaha ister gelirsiniz ister gelmezsiniz.
0: Anladım.
1: Kısa bir özgeçmiş.
0: Çok etkilendim.
1: Tamam.
0: Kaç yaşındaydın ilk evliliğinde?
1: 26 yaşındaydım.
0: Eşek kadar adammışsın, nasıl zorla evlendirdiler seni sen?
1: Ya işte öyle yani, bir anda dediler ki bu adam işte modifiyeli arabalar, motorlar yapıyor, yeter artık deyip birden evlendirdiler.
0: He, biraz hani şey, çok onlara göre böyle boş böyle şeylerle uğraşıyor, evlensin artık uğraşmasın bunlarla diye mi baktılar?
1: Ben hala uğraşıyorum tabii ki, hatta şunu da o zaman söyleyeyim.
0: Sen yani ilk evliliğindeki kızın anasına laf ediyorsun, sen kendi ailene dön bir bak o zaman önce.
1: Yani ama annesi her şeyimize çok kötü.
0: Çok sevdiğim bir Anadolu lafı vardır. Bakmaz kıçının sansağına, döner dağın yüzeğine. Her zaman. Peki abi, hadi gelsin son sabah enerjimiz.
1: Herkese İstanbul'dan günaydın.
0: Günaydın. İki seneye Müge Anlı'da karım beni dolandırdı diye çıkmaz inşallah. Bütün o modifiye parçalarını sanayide okutmuş değil mi?

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Artık veda ediyor. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız tüm yayınlar Karnaval uygulamamızda ve bu sabahki yayının özet haliyle tekrarı bu akşam 18 ile 19 arası. Yani akşam eve dönüş yolunuzda 6 ile 7 arası yine Süper FM'de bugünün tekrarı var. Haberiniz olsun. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek aman bulaşmayın kimseye, herkes kendi başını yesin inşallah. Alas bağladık.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada, Beşile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla Sahili'nde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz deniz, kum, güneş ve etkinliklerle dolu geçerken akşamlarıysa müziğin eşliğinde unutulmaz anlar seni bekliyor. Biletler tüm online satış platformlarında satışta. Bu eğlenceyi kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: da kalmaz işiniz. Umran Oto ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

60'mış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Ben de o iş bende başlıyor. Ben Tolga Gündüz, hoş geldiniz. Önümüzde 3 saatimiz var ve bu 3 saat içerisinde en iyi müziği duyabileceğiniz bir de el değmeden özenle hazırladığımız haberlerimiz olacak. Bu haberlerin canınızı sıkacak haberler de olabilir, zam haberi gibi, ama daha çok eğlenceli haberler olacak. Uzun yola gidiyorsanız iyi seyahatler, bir tatil gidişi ise ya da bir tatil yerindeyseniz iyi tatiller. Program size iyi gelecek bahsettiğim gibi. Neler var programda? Birkaç örnek vereyim. Mesela 7 dakikada soyulan bir müze var. Kaç para karşılığında? Onu konuşacağız. Bunun dışında ne var burada? Bu Trump'ın kızı olduğunu iddia eden, neyse onu konuşuruz ya. Heh, onu konuşuruz. Şimdi birazdan geliyor. Bırak.

zam haberi var, anonsun başında söyledim ama siz bunu hissetmediniz. Neden? Çünkü haberiniz yoktu. Bu gece yarısı motorine 1 lira 14 kuruşluk yeni bir zam olmuş. Yani olmuş diyorum çünkü benim de haberim yoktu. Normalde biz 1-2 gün evvelden hani burada öğrenip vermeye çalışıyoruz ama dediğim gibi ama ne demişler, cahillik, mutluluk. Bir şeyden haberin yoksa o seni üzmez. Bu da öyle oldu diye düşünüyorum. Gece 12'den itibaren artık motorini 1 lira 14 kuruşluk zamla alacakmışız. Şu anda İstanbul'un Avrupa yakasında motorun fiyatı 74.27, Anadolu yakasında 74.12. Bir köprü geçiyorsun aradaki parayla zaten aynı oluyor. Ankara'da motorunun fiyatı 75.39 iken İzmir'de 75.66. İzmir yine pahalılıkta koştura koştura önde geçmiş. Ama dediğim gibi haberimiz yoktu. Aman. Değil mi? Birazdan haberlerle.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Tolga Gündüz'le

Meteorolojinin uyarıları var. Bugün öğleden sonra özellikle Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa 42, Diyarbakır 41 dereceleri görecekmiş. Ege Denizi, Manisa ve Muğla'da da 39-40 derecelere ulaşabilecekmiş hava sıcaklıkları. Yine Antalya'da ve Ankara'da da yoğun sıcaklık hissedilecekmiş. Ama bunun dışında yağışlar da olacakmış. Nerede? Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yağışlar etkili olacakmış. Yine bugün hafta sonu da İstanbul'da cuma akşam üzerinden cumartesi gecesine kadar da yağış bekleniyor gözüküyor. Bir değişiklik olursa onu da sizlerle paylaşırız.

Geçtiğimiz günlerde muazzam bir haber aldık. Türkiye'den tarihi başarı adıyla verildi bu haber. Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden birisi haline almış. Yani özellikle bu yaz sezonu da girince işin içerisine Türkiye dünyada en çok ziyaretçi alan 4. ülke olmuş. Hakikaten muazzam bir başarı. Eğer şu fiyatları falan da ayarlayabilirsek, yani en azından turistin bile korkmayacağı bir seviyede, o zaman zannediyorum birinci sıraya bile çıkabilir. Yani birinci sıradaki ülkeyi ben çok anlamıyorum. Fransa 102 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer almış. İspanya, hadi İspanya'yı anlarım. Fransa'yı niye şey diyorlar bir de, Louvre Müzesi'ne gittin mi ne orada falan mı? Ya gitsin 3 saat kuyruk bekliyorsun Louvre Müzesi'nde. İspanya 93.8 milyon kişiyle ikinci olmuş. Amerika 3. 73 milyon kişiyle. 4. sırada da 60.6 milyon uluslararası ziyaretçiyle Türkiye 4. sırada yer almış. Bu arada Fransa ile de ilgili başka bir haber daha var. Bu Louvre Müzesi soyulmuş diye geçtiğimiz günlerde. Baya kraliçenin tacını falan düşürdüler herifler, nasıl yüklendilerse. 7 dakikada soymuşlar. Soydukları, yani çaldıkları malların karşılığı 88 milyon euro. Peki bunu kaç para karşılığında yapmış hırsızlar? 25 bin euro. Birisi çok büyük para kaldıracakmış da, ben bir isim biliyorum. Şu sıralar çok konuşulan. Yok ama değildir ya, Fransa ile bir bağlantısı çıkmadı henüz. Öyle bir ağırlık var.

0: bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Türkiye'de olur, başka bir yerde olmaz diyeceğiniz bir haberle devam. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri süren Necla Özmen sosyal medyada işletme tanıtımlarına başladı. Şimdi haber buraya kadar çok garip değil. Yani benim için en azından garip değil. Olabilir canım. Hani gerçek, bu gerçek de olabilir bu arada. Neden olmasın? Yani inşallah. Yani bu dediğim gibi olabilir ama sonrasında şeye baktım ben. Hanımefendinin hesabına baktım. Soyadı Trump olarak gözüküyor zaten. Ve arkadaşlar 32 bin takipçisi var biliyor musunuz? O yüzden reklama başlamış. Bu 32 bin takipçiye söylüyorum. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Hakikaten de başka hiçbir şey gelmiyor aklıma.

0: Muran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O iş Bende devam ediyor.
3: Ön bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Gün geçmiyor ki Yargıtay yeni bir emsal kararla insanları boşamasın. Yani boşanmasına karar vermesin. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi hasta eşiyle ilgilenmeyen ve gecelerini camide geçiren erkeğin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini hükmetti. Kararda hasta eşe bakmamanın evlilik birliğini temelinden sarsması kapsamında ağır kusur oluşturduğu vurgulandı. İnsanlar boşanamıyor biliyor musunuz? Yani karşı taraftaki insan ben boşanmak istemiyorum deyince bu evlilik mecburen sürüyor. Yani sevgi bitmişken aynı evin içerisinde nasıl yaşanacaksa o benim aklıma çok yetmiyor ama bir tarafın ben artık bu insanı sevmiyorum demesi yeterli. Yani belki buradaki beyefendi de hakikaten hanımefendiye olan sevgisini tüketmiştir. Bakmamasının sebebi de odur gibi geliyor. Bence her dava için bir psikoloğun da bulunması lazım artık. Çünkü insanlar dertlerini anlatamadıkça aynı şeyle, insan formuyla aynı evde yaşamak zorunda kalıyorlar ki bence psikologların çözeceği bir durum bu. Sevmiyorsan bence bir...

aşırı sıcaklarla uğraşıyor. Gerçi aşırı değil. Alışık olmadıkları sıcaklarla. Şakasını da yaptık ama iş ciddiye gidiyor, kötüye gidiyor. Adana'yı görmemiş bunlar. Bir görseler kendi ülkeleri klimalı gibi gelir diye. Şimdi asıl sorun o zaten. Evler eski olduğu için klima takmak zor. İşte ya da imkansız falan filan. Bunun üzerine bir de çok turist gidince biraz önceki haberdeki gibi Fransa'da kuraklık da başlıyor. 99 ayrı noktada tamamen su kullanımına yönelik kısmi ya da tam kısıtlama getirilmiş Fransa'da, ki bu haber birkaç gün evvelin. Ama asıl mevzu şu, bunun eğer buna uyulmazsa, yani sen foşur foşur araba yıkarsan 1500 lirayla 7000 lira değil özür dilerim euroyla 7500 euro arasında para cezası getirmişler. Bizde de bunun aynısı olması lazım. Çünkü 2 sene önceyi hatırlayın, böyle barajların dibi gözüktü artık ve biz de bu paniği yaşamıştık. Öyle olmasın diye biz erkenden zaten her şeye para ödüyoruz. Değil mi? Bence ona da ödemeliyiz ceza olarak. Ne kolay.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. İlk saatte ne yaptıysak daha iyisini önümüzdeki saatlerde yapacağız. Yani en iyi müziği dinletirken en acayip haberleri sizlerle paylaşacağım. Kıyıda köşede kalmış ama dikkatinizi çekecek çok haberim var. Bir kez daha hoş geldiniz programa. Bazen

çok şanssız bir İngiliz'in haberini vereceğim şimdi size. Adamın ismi Walter Summerford ve İngiltere'de yaşıyor. Dünyada çok fazla üzerine yıldırım düşen, birden fazla yıldırım düşen insan sayısı çok az diye başlıyor haber. Ve o az sayıdaki insana sanki nazire yaparcasına, yani adam bayağı bu konuda yıldırım çarpması konusunda şampiyon. Normal yaşarken adam 3 kere üzerine yıldırım düşüyor. Bu gülünecek bir şey değil. Gülünecek bir şey değil. Hem de kısa aralıklarla böyle, yani çok uzun beklemiyor yıldırım düşmesi için. Neyse, kendi halinde yıldırım düşe düşe hayatını sürdürürken bir gün yaşlanıp ölüyor. Adam öldükten bir yıl sonra mezar taşına yıldırım düşmüş. Paramparça olmuş mezar taşı. İşte o yüzden arada durup şükretmek lazım. Bak ne dertler var. Öyle değil mi? Bu gece...

hayatta çok garip dertler var. Siz de kendinizinkini dert zannediyorsunuz. Dün ya da ondan önceki gündü derin mermerci diye bir cemiyet hayatı deniyor. Eğer magazin olsa manken oluyor, şarkıcı oluyor. Zengin olursa şey oluyor değil mi? Cemiyet hayatı oluyor. İsmi o oluyor magazin programlarının. Derin mermerci de cemiyet hayatından bir hanımefendi yalı hayatının korkunç zor olduğunu söylemiş. Sürekli bir arıza çıkıyormuş, sürekli borular patlıyormuş falan filan. Yani dışarıdan bakıldığı gibi değilmiş. Hani biz oradan tekneyle falan geçerken ya da arabayla geçerken diyoruz. Ya ha, ne dertler var. Onun dışında tabii avantajları da varmış. Derin mermerci hanım onu da söylemişler. Demişler ki yani trafiğe karışmadan tekneyle direkt Anadolu yakasına geçebiliyorum demiş. Ya işte siz de kendinizinkini dert zannediyorsunuz değil mi?

Tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla Sahili'nde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz deniz, kum, güneş ve etkinliklerle dolu geçerken, akşamlarıysa müziğin eşliğinde unutulmaz anlar seni bekliyor. Biletler tüm online satış platformlarında satışta. Bu eğlenceyi kaçırma. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

gece yarısı yatarken telefonunuzu şarja takıp sabaha kadar şarj olmasını sağlıyor musunuz? Heh, yapmayın. Vallahi yapmayın. Çünkü bak özellikle itfaiye birimleri diyorlar ki hele bir de yastığınızın altına koyuyorsanız korkunç diyorlar. Hem elektrik çarpma riski var hem de kalıcı yanık oluşma riski oluyormuş. Hele bazı piller gerçekten telefonların içerisindeki sorunluyken bu alışkanlığın korkunç bir şey olduğunu söylüyorlar. Elektrik çarpması ve dediğim gibi kalıcı yanık tehlikesi oluşturuyormuş. Güvenli şarj için şunu yapmanız yeterliymiş. Sert zemin tercih etmeliymişsiniz. Gece fişle bırakmamalıymışsınız. Yatmadan önce mutlaka fişten çekin diyorlar. Ve hasarlı ekipmanları mutlaka değiştirin. İşte rengi değişmişse falan filan. E değiştirin o telefonu artık. Pili şişmiş hala yastık gibi kafanın altında duruyorsa biraz da çağırıyoruz demektir. Dikkat etmekte fayda var. Yani...

Elektrikli araçlar biliyorsunuz gün geçtikçe trafikte artmaya devam ediyor. Yakıttan tasarruf ediliyor. Yeni teknoloji olduğu için insanlar tercih ediyor falan. Tüm dünyada ve Türkiye'de satış rekorları kırarak yolları ele geçiren elektrikli araçlar için İngiltere'den radikal bir vergi adımı geldi. Ya, durun be oğlum ya. Allah Allah. 2028'de başlayacak kilometre başına vergi uygulamasında sürücülere GPS verilerini paylaşma seçeneği sunulacak. Ayrıca vergiler enflasyon oranında artacak. Bak yapmayın. Ya, biz gayet şu an bak şu an iyi durumdayız. Şu an iyi durumdayız ya. Hakikaten böyle kilometre başına vergi ödenmesi gündemdeymiş. Vazgeçin yapmayın. Biz, yani yapmayın bizi de şey yapmayın ya. Allah Allah. Lütfen.

Ya bazı şeyler olur, bazı şeyler olmaz. Ne için söylüyorum bunu? Mesela hamsili sütlaç olmaz. Olmaz. Hamsili baklava da olmaz. Dondurma hiç olmaz. Ama mesela hamsili pilav olur. Değil mi? Almanya'dan bir haber var. Bu saçmalığın danışkası ya. Berlin'de satışa çıkan çilekli döner... Uzun kuyruklar oluşturdu diye haber var. Tavuklu, dana etli ve vejeteryan seçenekleriyle sunulan ürün... Herhalde sadece çilek veriyorlar o zaman. Vejeteryan diye... Yakında Almanya'nın Türk nüfusunun yoğun olduğu Oberhausen'da da satışa çıkacakmış. Çilekli döner. Ben olsam o döneri söker, onu yapanı kovalarım o dönerle ya.

her yıl aynı şeyleri, hatta sürekli aynı şeyleri yaşayan bir ülkeyiz biz. Dünyada da böyledir büyük ihtimalle. Bilmiyoruz ki yani hani ne yaşadıklarını, ama neden bahsediyorum? Mesela geçen seneden itibaren bu çeneyle mücadele için teknikler kullanılmaya başladı. Bayağı hayvanları böyle yazın başında komando gibi salıyorlar. Onlar gidiyor çeneleri buluyor, sonra geri dönüyorlar, takılıyorlar öyle. Hatta bazıları kazara yumurtluyorlar falan filan. Onları özel korumaya alıyoruz ki seneye daha kalabalık gitsinler çekliklere diye. Ankara'da buna benzer bir şey yapmışlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi domates güvesine karşı ücretsiz akıllı böcek projesini hayata geçirmiş. Çiftçilere dağıtılan biyolojik mücadele kitleriyle pestisit kullanımı da azaltırken, pestisit biliyorsunuz bu ilaçlandığında meyveye ya da sebzeye yapışan ölümcül bir şey aslında. Hem çevre dostu tarım destekleniyormuş, hem de sağlıklı ürün yetiştirilmesi hedefleniyormuş. Helal olsun düşünen herkese.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

kelimeleri sıralı bir cümle yap. Cuma 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 8 Ağustos İstanbul Reds konseri için şansını dene.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Geride bıraktığımız dakikalarda. Bu saatin garantisi de yine Süper FM'de hep olduğu gibi en iyi müziği dinletmek ve tabii ki en acayip haberleri de sizlerle paylaşmak. Hoş geldiniz bir kez daha.

Son zamanlarda çok konuşuluyor değil mi? Çekirge var, orada çekirge var, 15 santim. Hayır, bizimki daha büyük, 20 santim. Bak burada havludan büyük çekirge. Ya ne yapıyorsunuz? Bununla ilgili tabii hemen bir açıklama geldi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. İstanbul'da çevre illerde görülen çekirgelere ilişkin açıklama yapılmış. Bakanlık açıklamasında herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir demiş. Uzmanlar görülen türlerin tarladaki mahsullere zarar veren çekirgeler olmadığını belirtmişler. Ben bundan 2 yıl evvel bir sevdiğim bir arkadaşımı, şimdi sevmediğim ama o zaman sevdiğim bir arkadaşımı İstanbul Havalimanı'ndan almaya gittiğimde, o kaçak bekliyorlar yani ceza yememek için hani kenar, yolun kenarı. Orada beklerken arabadan indim ve akşam karanlığı, çıtır çıtır bir şeyler var yerde. Ben böcekten korkmam ama çok iğrenirim. Yer asfalt, bildiğiniz silme çekirgeydi. Arabadan bir daha inmedim ama yani asıl söylemek istediğim bu. Bu tür alanlarda görünebiliyor bunlar ve her sene aslında olan şeyler. Ha, mahsul bulamazlarsa gelirler mi? Niye? Mesela Zekeriya Köy'de domuzlar iniyor kışın. Ha? Yazında çekirgeler neden geldi?

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: sen hasret alevi.
1: Trafik kazaları ile ilgili bir haber. Haziran ayı bilançosu açıklanmış. Trafik kazalarında 2026 yılı genelinde 328 bin kaza yaşanırken en büyük kusur yine sürücülerde çıkmış. Onu belirtelim. Haziran ayında 61 bin sadece 277 trafik kazası olmuş. Yıl genelinde de dediğim gibi 328 bin 29 kaza olmuş. En az maddi hasarlı trafik kazası olan şehir 8 kazayla Kilis'miş. Kilis'te 11 araba var. 8'i birbirine denk gelmiş o anlamda. Peki en çok kaza nerede olmuş? İstanbul'u ilk kez geride bırakan Ankara'da olmuş. Tebrik ediyoruz Ankara'yı hakikaten. Yani ve mutlaka çok iyi araba kullananlar vardır Ankara'da ama ben 06 plaka görünce bir böyle bir yaklaşma falan gibi şey oluyorum. Bu tezimi yanıltmamışlar. 40.232 kazayla Ankara İstanbul'un ilk kez önüne geçmiş hakikaten. Ama dediğim gibi orada da iyi araba kullananlar vardır ama her yerde de dikkat etmek gerekiyor.

Gün geçmiyor ki Yargıtay yeni bir boşanma kararı verdiğinde hadi be demeyelim. Mesela yeni kararlardan bir tanesinde boşanma sebeplerinden bir tanesi şu olmuş. Eşin adam ma kadın diyor ki günün belli saatlerinde arkadaş bana konum göndereceksin. Ben senin nerede olduğunu bileceğim. Şimdi zaten bu güvensizliğin dibi değil mi? Gerek var mı konum diye buna başlık atmaya? Yani güvenmiyorsa gidip boşan ya. Bu kadar basit mevzu. Güvenmediğin bir insanla aynı evin içerisinde ne işin var? Ve Yargıtay bunu onamış. Emsal karar olarak da eşine, erkeğe yani neredeyse zorbalık kıvamında bana konum gönder falan dediği için de boşanmalarına karar vermişler. Bu da bir emsal dediğim gibi karar olmuş.

0: Sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir akşam diliyorum. Umarım akşamınız da güzel geçer. Yarın saat tam 14'ü gösterdiğinde yine O iş Bende Süper FM'de olacak. Ve hep yaptığımızı yapıp hem en iyi müziği dinleteceğiz. Hem de keyifle el değmeden hazırladığımız acayip ama dikkat çekici haberleri sizlerle paylaşacağım. Yarın saat tam 14'te. O yüzden görüşürüz. Bay bay.
1: Madem bize ölmüyordun, roldü hepsi aslında.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasar'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ancak bu anlatacağım şey yüzünden ismini vermek istemiyorum.
2: Tamam ama sesin bir uzak geliyor. Hoparlördeyse telefonu kulağa al.
1: Şimdi nasıl?
2: Baka cihaz. Evet ne yaptın acaba? Ne gibi bir saçmalığın var?
1: Şimdi ben özel bir şirkette çalışıyorum. Yani üstünde yönetici asistanıyım.
2: Hmm.
1: İlk işe başladığım zaman yani o zamanki iş yerime ilk başladığım zamanlarda yöneticim dedi ki oğlum bir tane dedi temizlikçi dedi bulur musun dedi eve dedi temizliğe gelecek. Tabii dedim hemen araştırıyorum. Dedim ki isterseniz siz bana dedim eşinizin dedim telefon numarasını verin. Ben onunla dedim bu konuyu dedim görüşeyim hem de dedim eşinizle tanışmış da olurum. Çünkü daha yeni işe başladım.
2: Tamam.
1: Yok yok dedi gerek yok dedi. Peki dedim. Neyse sonra temizlikçi ablayı buldum gönderdim evlerine temizliğe. Temizlikçi abla dedi ki Derya. Ay ismini söyledim çok özür dilerim.
2: Salak Bir şey söyleyeceğim ben tahmin ettim bir şey ya ama yayında söylememen gereken bir şey mi acaba o tahmin ettiğim şey ya?
1: Yok yok ya söylemeyecek bir şey değil meğer boşanmak üzereymiş evine ayırmış
2: beyefendi. Ben çok pisim o zaman neyse evet.
1: Evli falan yani dediğim gibi boşanma aşamasındaymış dava süreci devam ediyormuş o yüzden evini ayırmış.
2: Tamam yeni evi temizletiyor.
1: Aynen yeni evi temizletiyormuş aslında.
2: Tamam.
1: Uzun zamandır o evdeymiş. Ben de işte beyefendiye demiştim ya işte eşinizle tanışmış olurum falan diye böyle bir salaklığım vardı. Meğer aslında hiç eşim eşi yokmuş.
2: Ne alaka şimdi ne Tamam da yani sonuç itibariyle bu gaf değil bir şey değil bilmiyor olabilirsin. Adamın evli olduğunu bildiğin için dolayısıyla bu şekilde bir hani nezaketen de bu söylenebilir yani. Ne yani senin kırdığın bir pot yok ki burada.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Burdur'dan Mehmet'le görüşüyorsunuz Doğan Bey.
2: Hoş geldiniz Mehmet Bey. Ne haber, yolda mıyız?
3: Değiliz, arabanın içinde oturuyorum.
2: Hayır mı? Nedir bu beklemenin sebebi?
3: Harfiyat arabası kullanıyorum. Sırada bekliyorum.
2: Hadi bakalım. Kolay, ne yükü alacaksın yine Burdur'da bir yere mi boşaltacaksın yoksa?
3: Aynen, bir yerden alıp bir yere götürüyoruz.
2: İyi, hadi kolay gelsin abi. Nedir acaba senin yaptığın en saçma şey? Buyur.
3: Abi benim yaptığım saçma şey değil de şöyle bir şey. Çok büyük bir talihsizlik diyelim ya.
2: Hayırdır?
3: Kız istemeye gittik abi. Sevdiğim kızı istemeye gittik. Kızın yengesini istedik.
2: Nasıl ya? Yanlışlıkla mı?
3: Evet abi, maalesef öyle bir talihsiz bir olay geldi.
2: İstediniz diye daha sonrasında yengeyle evlenmek zorunda. Gerçi yenge diyorsun, nasıl evleneceksin?
3: Yenge de abi.
2: Pardon. Bir dakika, görücü usulü müydü bu? Sen bu kızı tanımıyor muydun zaten?
3: Şimdi şöyle anlatayım abi. Bende aile yok. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm.
2: Tamam.
3: Tek başımayım. Ben de ailem, hiç kimsem yok.
2: Hı-hı.
3: Bir kızı sevdik. Biraz kızın anne tarafı biraz ne diyeyim size, görgüsüz tipi.
2: Hı-hı.
3: Yani zengin varlıklı.
2: Tamam.
3: Ben de köyde bir büyük dayımız vardı. Kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ona ricada bulundum. Bir babalık yaptık. Kız istemeye gidelim diye.
2: Tamam. Bu arada karşılıklı bir ilişki herhalde değil mi? Sen sadece evet, görüp beğenip istemeye gitmedin. Sevgilisiniz.
3: Aynen. Karşılıklı.
2: Tamam. Evet. Gittiniz. Sonra dayı da kızı bilmediği için yengeyi mi istedi yani özetle?
3: Şimdi dayıya ben önce şöyle bir şey yaptım. Kızın anne tarafı biraz şey ya, kendimi zengin göstereyim dedim. 3 tane araba kiraladım abi. Arabaların birine üçümüz arkadaşlara verdim. Kız istemeye gittik. Arabanın bir tanesi yok tabi. Kız arkadaşını almış, piyasa yapmaya gitmiş.
2: Ana.
3: 40 yılda bir araba bulduk demiş.
2: Sen aileye şekil yapacağım derken arkadaşın manitaya şekil yapayım demiş senin parayla.
3: Aynen. Kız istemeye gittik.
2: Evet. Anladım. Allah. Tatsız olmuş. Neyse, anı olmuş diyelim de şuraya bağlanırsa eğer bir tatlı anı olacak. O kızla evlenebildin mi sonra?
3: Evlendim. Kaçırdım.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, radyoyu kapatalım. Kapa. Günaydın. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, merhaba. Sema ben.
1: Hoş geldin Sema, nereden arıyorsun?
2: Ben şu an uzun yoldayım, tatile gidiyorum. Uzun yol, kahve ve sen.
1: Bizim mutluluğumuz bu. Nereden nereye?
2: İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiyorum. Eşim, kızım ve ben.
1: Ay ne güzel. Osman Gazi üstünden mi, Çanakkale Köprüsü'nden mi?
2: Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğiz diye umuyorum.
1: Haydi bakalım. Ama neden umuyorum? Bakalım hayırlısı mı yani navigasyona?
2: Direksiyonu ben değilim. Muhtemelen bir iki kere kaçıp oluruz eşim sürdüğü için. Bakacağız artık ona.
1: İyi aman bırak götürsün de nereden götürüyorsa götürsün.
2: Ben de öyle diyorum ben şu anda. Sağ koltuk rahatlığındayım.
1: Süper. Peki nedir acaba senin yaptığın en saçma şey Sema?
2: Ben lise zamanında tabii o zamanlar çok cep telefonu yoktu. Sağlığa uygunsuz bir şekilde bir senin tuvaletinde yakalandım. Orada işte sağlığa uygunsuz bir tütün maddesi içerken.
1: Anladım.
2: Müdür beni yakaladığında dedi ki el telefonunu arayacağım ve seni ailene söyleyeceğim demişti. Evet. Ben hemen okuldan koşarak bizim de dahil olmak üzere bütün apartmanın telefon tellerini kesmiştim.
1: arayamasınlar diye.
2: Tabii. Sonra da bütün komşuları galyana getirerek kim kesti ya nasıl olmuş falan filan diye böyle herkesi bir galyana getirmiştim. Yani yapacak bir şey yoktu. Durumu kurtarmam gerekiyordu.
1: Tamam hadi o gün ulaşamadı. Bir sonraki gün arar falan diye de düşünmedin mi ya? Ne oldu sonra yani, bir şekilde ailenin haberi oldu mu bu durumdan?
2: Hayır. Ondan sonra işte başvurular falan zaten biliyorsun ki çok zor oluyordu. Hala da bence öyle. Çok zor başvurdular. Onlar yapılana kadar sonra da müdürü alttan girdim üstten çıktım. Unuttu zaten. Öyle
1: seni
2: geçti.
1: Allah kahretmesin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Aynen, işe gidiyorum ve sizi nihayet düştünüz artık.
1: Bayağıdır bağlanmaya çalışıyordun ha. Hoş
0: aynen,
1: geldin.
0: Aynen, bayağıdır bağlanmaya çalışıyoruz. Size nihayet düştük.
1: Ne mutlu. Neden döndü olmuş isim? Çünkü geleneksel bir isim ya. Ailede birinin adı mıydı yoksa?
0: Çok komik ama biz 5 kız kardeşiz. Annemler beklemiş erkek. Hadi bu da dönsün diyerekten maalesef yine kız olmuş ve isim döndü kalmış.
1: Nasıl ya? Hayır şey mi? Mesela senden sonra bir çocuk daha planladıkları için buradan itibaren dönsün şansımız deyip sana mı döndü ismini vermişler, yoksa hani erkek bekliyorduk bu da olmadı kıza döndü bu da döndü olsun diye mi döndü?
0: Aynen.
1: Ne saçma. Evet, eskiden kaç doğumlusun bu arada döndü?
0: 84.
1: Yani çok da yok diyeceğim de 84'lüler de kız. Kaç oluyor? 40?
0: 42.
1: Ah, ve nesin anam nesin? Ne ara oldun 42'be döndü?
0: Yaş 42, ruh hala 19.
1: Öyle diyeceksin tabii ne? Senle ama konuştuk sanki yakın zamanda.
0: Hayır, ilk defa konuşuyoruz.
1: Öyle mi?
0: Şunu da hemen anlatayım. Biz sizi Kadir'in sayesinde tanıdık.
1: Olsun. Hayattaki nadir faydalarından bir tanesi olmuş o zaman Kadir'in.
0: Evet. Biz de tanıdık.
1: Peki gelelim konumuza. Nedir yaptığın en saçma şey?
0: En saçma şey. Şimdi Kadir, biz turizmde çalışıyoruz.
1: Doğancan.
0: Pardon. Karıştı. Doğancan, turizmde çalışıyoruz. Housekeeping'de. Şimdi bir gün housekeeping müdürümüz toplantı yaptı. Dedi ki işte anketleri okuyoruz. Aylık anketler okunmuyor. Ankete de müşterinin bir tanesi yazmış ki işte Wi-Fi çok iyi çalışıyor. İşte temizlik şöyle falan filan. Ben de orada herkesin içinde tabii bir an gazlığıma geldi. Dedim ki dedim, bu Wi-Fi kimmiş ki dedim. Nasıl çalışıyormuş, bir tebrik edelim falan.
1: Allah seni.
0: Rezil oldum orada.
1: Ama bilmiyor olabilirsin de birilerine, yani yakınındaki bir arkadaşına sorsaydın bari. Kime ortaya mı sordun? Kim bu Wi-Fi ya mı dedin?
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ajda.
2: Ajda Pekkan'dan dolayı mı Ajda?
1: Yok, Ajda değil ki, Ayda. Ay var. Ayda deden Ayda.
2: Ayda. He, pardon. Evet. He, Ayda deden dolayı mı Ayda?
1: Ay, çok öyle değildi tabii.
2: Peki nedir acaba yaptığın en saçma şey?
1: Ya pot kırmayı çok sevdim. Şimdi yaptığım bir sürü saçma şey var. En saçması şey, bir ara yeni konuştuğum bir çocuk vardı. Çok yorgundum. Yanımda olduğunu unutmuşum. Eski sevgilerimi anlatmaya başladım. Çocuk da bir kişi sonra yani orada.
2: Nasıl yani, bir dakika, sevgilinle otururken daldın gittin, sevgiline eski sevgililerini mi anlatmaya başladın?
1: Evet, başkaları da vardı, onun yanında olduğunu unutmuşum. Yani çok yorgundum bugün.
2: Yorgunlukla ne alakası var? Ne kadar zamandır beraberdin peki o an o çocukla?
1: Çok az.
2: Ha, yeni tanışmıştın varlığı, evet. Yokluğuyla bir de.
1: Evet. Öyle gibi bir
2: o
1: şey
2: da,
1: oldu.
2: Zannediyorum artık o da eski sevgililer kervanında, evet. Şu an. Şu an nedir medeni durumun?
1: Bekar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece kavşağına kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasar'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra kavşağına kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

arkadaşlar. Dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.